0: va boruvchilarga ulu-ulu savoblar va'da etgan. Bir hadisni silab o'tsam, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdi, Aws ibn Aws radhiyallohu anhu'dan topshirilgan endi kimda kimdi erta bilan yuvinsadi. Hem irte bilen borsadı. Birinciden yuğunda, şistarında.
1: Gısırlendi.
0: Gısırlendi, tuğlusun şeyinde. Anlarsın irte bilen bara. Cidede, sigizde, tuğuzda, hayırlara gindi. Dugalar, kılırga, zikirler. Okumağın kitapların okurga. Bütün dugaların kılırga, günahlarından gafu itinirge. Başların, fikirlerin telefonunu ide kaldırsa hayırlara gindi. Bineşim, kakınende indi. Yılga bir bulsa da şla işte balsa. Yeki iki kanikullarga turu kilgende. Yalkınlarına turu kilgende. Anlarsın üçüncüsü, ceyo borsadı. Utırmasa da.
1: İtikaf kibik olup çıkayında, değil mi?
0: İtikaf kibik olup çıkayında. İtikaf niyeti bilen kir olsa da, yakşarak bula. Anlarsın, jeyo varsa dey. Bir nedi maşinaga da oturmuşa, transportka oturmuşa. İmam aldığına otursa dey. Yani birinci retkeyinde. Hıdbeni imam silegende tuğlusun şatınlasa dey. Mene şu 5 işini işlese, Peygamberimiz nedi sevap anarga vağda ite?
1: Cennet.
0: Cennet ne? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem elbette bu adım bulup sala cennetke. Nerse dey Peygamberimiz? Anarga dey her bir adımı işindi bir yıl boyuna gamel kılgan ecir savabın alır dey. Dinleri boyu namaz okup, kinleri boyuna oraza tutup.
1: Bu indi cennet degen söz betimde.
0: Bunda cennetinin en ılı derecelerine barasın indi. Yani eğer senin iyinle meşitke hali bir kilometre deyip alsak, yani bu yakın şeyinde 2000 adım. Yani sen mene bu cümle kininde 2000 yıl boyuna izgilik kılıp, günleri boyuna oraz atıp, günleri boyuna namaz okuyan ecir sevabını alasın. Nindi Rabbim Allah Subhanehu ve Teala bizge ecir sevabları bile bit. Niçin diye etti? Niçin mine şalay Rabbim Allah Teala bizge bile, bizden ümmetke?
1: Çünkü biz Allah-u Teala'nın kuşkanlarını ötevşi.
0: Bunda indi onun galimler sebeplini de anladı. Mine bizge hatlı bulgan kovumlar indi. Mesela
1: şu cümganı kabul etip alanlardır indi.
0: Ansa da var. Eyi. Niçin bizge şalay orttırıp biresin? Kuvvettirip orttırıp bire. Bizge hatlı bulgan ümmetlerge Rabbim Allah Teala uzun gımırlar verge. Mesela Nuh Aleyhisselam yaşayan 1780 yıl. 2000 yıl diyarlık yaşayan indi. Sırağanlar anardan ne çıksın indi bu dünyana? Bu tırmışını kıskaça bizge eğitim bir etsin.
1: Ne çıksın cevap vergen üzmeydi mi?
0: Aha.
1: Bir ışıktan kirdim, ikincisinden çıktım deyip cevap vergen.
0: Mene şalay deygen. Hem Rabbim Allah Subhanahu ve Teala onlarga uzun gımır birgen izgilikler kılırga. Bizden gımırlar neşe?
1: Bizden indi 60-70 tiresi.
0: 60-70 tiresi gene.
1: Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 63 yıl yaşayan.
0: 63 yıl yaşayan. Şunun için koy bir illerde big motor eyteler. Neşe yaşayıp sırağaçlansan indi plus 3 tiler. Yani 66 demiler plus 3 diler. Peygamberimizdikinden şalay ittir peygamberimizden nık yaratalar. Hem peygamberimizge kübirek salavat aytu cümvakinne. Peygamberimizge kübirek salavat aytasın iken cümvakinne. Peygamberimiz iki vağda bire. Nindi vağda bire? Birincisi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nersedi? Kile de bir kişi sari. Ey Resulallah dey. Mene de men sana dey kine boyuna boş vakitimde salavat etsin. Mene nerse bula dey. Mene kininin dörtten bir ilişin dey. Peygamberimiz aytı hayırlı dey. Kübirek etsin hayırlarak dey. Yartısın dey. Hayırlı dey kübirek etsin hayırlarak dey. Tulusunca bütün boş vakitimde sana salavatka bağışlasam nerse bula dey. İden tük ve hemmu koyun fardın buk dey. Sana dey iki nerse bağda etim dey. Birincisi senin bu dünyada problemin. Meşakkatlerin kalmayacak dey. Ahirette günahların bitecekti.
1: Hazreti Allah'ın rahmeti olsun. Cuma'nın bütün faziletlerini şulay matur etip başıp birgeniniz için siz getirmişsinizde, eşinizde, gailenizde umuşlar dilep bugünge sağ bulaşabız.
0: Amin. Allah rahmeti olsun. Barınıza da tınlatırgan için rahmet. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kilesi Cuma'da görüşkenge kadar dostlar.
2: Hak din.